en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

İnsanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde. Kesintisiz. Seni. Viyana FM.

Soy que me hallan. Carga de

görmezden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söktüm intiharı. Dert yalnız gece.

0: iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.
1: Yani

Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir dertse kendi kendine.

0: Herkese iyi geceler. Guten Abend. Herkese sevgiler, sevgiler, selamlar. Hanımefendiler, beyefendiler. Aşkın sesi resmen başladı. Ne güzel aşk şarkıları değil mi? Bu yüzden her gece ben aşkın diline düşmüşüm. Aşkın dili bugün aşkın sesi. Oo, çok kulağa çok hoş geliyor. Ben İbrahim Elden, hoş geldiniz. Instagram, Facebook, Twitter, eski adıyla Twitter, yeni adıyla X ve tüm sayfalarda paylaşımlar yapıldı. Kimler aramızda bir görelim. Şöyle bir hoş geldin diyelim ya. Hayatınıza renk katan insanlara da bir hoş geldin deyin. Onlara bir iyi geceler dileyin. Kimler aramızda bir görelim. Herkese bir sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Artı 43 660 130 19 79. İlk iyi geceler mesajını kim gönderecek bakalım. Bana ilk iyi geceler mesajını kim gönderecek? Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, kimler aramızda? Oo, geldi mesajlar. Numarasının sonu 08. Çok teşekkürler. 14. Hoş geldiniz İbrahim Bey demiş. Vallahi hoş bulduk. Leyla'cığım hoş geldin canım benim. Nasılsın? Guten Abend. Leyla'ya da bir iyi geceler dileyelim ya. Leyla süpersin. Emine ablam da geldi. Hoş geldin. Abla gönderdim vallahi kocanı Salzburg'a. İyi geceler Emine Erdatlı. Ablamıza da selamlar. Şimdi şöyle çok güzel bir liste hazırladım aslında. Leyla'cığım hazır mısın? Gelsin mi güzel bir şarkı? Hadi bakalım. İstanbul. Her gece ben, her gece üzülmüşüm. Sabri Salih, Sabri Baba İsveç. İyi geceler. Ya Guten Abend mıydı? Nasıldı? Guten Abend olur mu ya? Yok, Guten düzce. Bu düz şey var ya, Bolu Abend. Ya ben niye öyle Guten Abend? Öyle mi söyleniyor? Bilmiyorum ki. Ben bilmiyorum iyi geceler ne demek Almanca. Kemal Açıkgöz hoş geldin kral. Nasılsın? Hayırlı geceler İbocuğum demiş. Hayırlı geceler reis. Oo, Nesrin de geldi. Hoş geldin Nesrin. Nasılsın? Benim kıymetli güzel ailem ya. Nesrin ablama, Kemal abime günaydın demiyorum. Onlara iyi geceler diliyoruz. Harikasınız. Otofire'dayız bu gece. Bu gece by fire. Harikasınız ya. İyi geceler diliyoruz. Bu arada günün şarkısını kime yollayalım biliyor musunuz? Kime yollayalım günün şarkısını?
1: Mahmut Kıvırcık.
0: Mahmut Kıvırcık. Mahmut abimize başka. Bir de her çarşamba günü.
1: Doktor.
0: 6.45'te neredeyiz Nişantaşı'nda?
1: Biyanay Nişantaşı
0: ailesi. Uyumak yok. Bu gece Biyanay Nişantaşı'nı uyutmayalım. Hadi bir link atsana gruba lütfen. Mahmut abi. Mahmut Kıvırcık. Mahmut Ateş. Bu şarkılar benden. Sizlere armağan olsun. Biyanay Nişantaşı ailesi. Biyanay Nişantaşı iyi geceler. Bu şarkı sizin için. Onlar muhteşem bir aile. Vallahi bayılıyorum. Bu güzel şarkı. Tüm emeği geçenlere de selamlarımızı iletelim. Biyanay Nişantaşı. Ses ver.

0: güzel mesajlar var ya. Mahmut abi ses ver. Vay fire, iyi geceler. Guten Abend. Nasılsın? Mikrofonu böyle konuş kanka.
1: Guten Abend.
0: Guten Abend.
1: İyiyim İbrahim'cim, sağ ol, teşekkür ederim.
0: Ya,
1: sen nasılsın?
0: Çok iyiyim.
1: Dinleyicilerimiz nasıl?
0: Kabloda sıkıntı var, dur.
1: Ya yine bana.
0: Evet.
1: Sıkıntılı
0: tamam,
1: mikrofon
0: dur.
1: Geldi.
0: Yok, sıkıntılı mikrofon değil de kabloda oynattığın zaman gidiyor.
1: Ben de yerimde duramıyorum.
0: Aynen öyle. Onu nasıl yapacağız? Dur. Birazdan halledeceğim. Vay, çok güzel bir video olmuş ya. Mahmut Kıvırcık. Mahmut abinin muhteşem bir enerjisi var. Valla süpersin abi. Senin prodüksiyon var ya, efsanesin. Abi istiyoruz onu.
1: O İnci videoyu. Medya.
0: İnci Medya ailesine ederim. Selamlar.
1: Medya İnci, pardon.
0: Medya İnci ailesi. Burada mıyız? Ses ver. Oo, bu şarkı da güzelmiş ya. Biraz 90'lar çalalım dedim ama... Şimdi Leyla benim için çok kıymetli, çok değerli birisi. Leyla'cığım hazır mıyız? Ses ver Leyla, gelsin şarkılar. Leyla'nın burcu efsane ya. Yaylar burada mı ya? Yay burcu burada mı? Hadi bu gece ilk şarkı yay burcunun olsun.

0: Hazır mısınız? Herkese bir kez daha selamlar. Ben İbrahim Elden. Hafta içi her sabah Türkiye saatiyle 10-12, Avrupa saatiyle 9'da yayındayım. Aşkın Sesi de haftada bir gün, bazen cumartesi gecesi, bazen de pazar gecesi. Mesela şu an bir Aşkın Sesi yapıyoruz. Herkes burçlarını yazıyor. Burcunuza özel bir şarkı. Hadi bakalım, enerjinizi yükselten şarkı. Bakalım burcunuzun en çok hangi özelliğini taşıyorsunuz ve şarkılar benden size armağan olacak. Yay burcunun şarkısını dinledik ve şimdi Koç burcunun şarkısına geçelim. Koçlar burada mı? Yazsın lütfen.
1: Benim gönlüm kar mı, buz mu? Bilemiyorum ki
0: nereden bileyim. Ay, kimleri sorayım? Çok iyi ya. Koç burcunun şarkısını şimdi hazırlayacağım. Koçlar bir gelsin şöyle. Bir burcunuzu yazın bana. İsveç'ten sevgili Sabri Baba, ne güzel bir enerjin var ya. Sabri Salih. Aşkın Sesi biliyorsunuz ki çok keyifli bir radyo yayını. Bazen enerjisiyle maksimum. Bu arada rumuzlu yazın lütfen. Herkes bir rumuz yazsın. Mesela Ay Işığı geldi bize Almanya'dan. Düsseldorf'tan Ay Işığı, hoş geldin. Hollanda'dan Nar Çiçeği geldi, hoş geldin. Elmalı Turta geldi, hoş geldin Elmalı Turta. Ispanaklı Yoğurt geldi, hoş geldin. Bizim şimdi rumuz ya. By Fire, herkes rumuzunu yazmış. İstanbul'dan Leyla enerjisiyle Yay Kadını. Bakalım şarkı seçimi ona da gidecek. Yay Burcu'nun şarkısı gelsin. İşte yaylar için muhteşem bir şarkı. Oo, tam yay şarkısı. Şimdi burçlara göre şarkı istekleriniz olsun. Hangi burçtansınız yazın bakalım. Good night demiş. Herkese good night. Guten Abend. Almancası İbo'cum demiş. Teşekkürler. Murat Başaran. Tam bir yay enerjisiyle güzel bir şarkı. İstanbul'da fena bir rüzgar var İbo'cum demiş. Öyle mi?

Sevgili Serpil hoş geldin. Nagihan hoş geldin. İbocuğum ben de seni dinliyorum. Zeynep geldi İstanbul'dan. Guten Abend. Kız ne yapıyorsun böyle yine kendini böyle banklara atmış ya. Bak ya bu ne Kadıköy mü burası? Zeynep bugünkü kombini iç rengi bu ne kırmızısı bu canım. Yine süper bir şort. Spor ayakkabına bayıldık çok güzel. Bize olandan varsa 43 alırım. Saçları çok güzel. Bu rüzgarda vallahi. Oo. Bak kim gelmiş. Bak kim gelmiş. By Fire. Çılgın Zeyno geldi diyor. İyi geceler demiş herkese. Vallahi süpersin. Çılgın Zeyno. İstanbul Avcılar. Hoş geldin. İbocuğum benim kombinimle ilgili yorum yap demiş. Yapacağım. Birazdan ama şu anda daha yeni ısındık radyoya. Senin taklacı güvercin yorulmuş uyudu galiba diyor. Ya abla süpersin ya yeminle. Taklacı güvercin taklaya geldi. Süpersiniz. Şu üç günlük dünya derdi kederi sallayın. Yeni insanlarla tanışın, onların enerjisini alın. Ve dünyanın en güzel duygusu anı yaşamak. Hiçbir şeyi ertelemeyin. Beğendiğiniz güzel enerjiyi hissedin. Çünkü mesela benim bir huyum var. Ben mesafeyi ve şeyi sevmiyorum. İlk enerji çok önemli. O enerjiyi aldın. Alamadın. 99 İbo. O yüzden güzel enerjiler yaşayın ve yaşatın. Yakacaksa yaksın beni belalım. Aslında bir şarkı daha vardı Gülşen'in şarkısı. Yurtta Aşk, Cihan'da Aşk. O da güzel. Birazdan yollayabiliriz onu. Peki bir kahve molasına çıkacağım. Ama burçlarınızın yorumlarını bekliyorum. Bakalım yaz burcunu size kim olduğunuzu söyleyelim.

Kıymetli dostlar, gelen mesajları paylaşmaya devam edeceğiz. Trafikte olanlar var, ne kadar güzel ya. İbrahim'cim, seni dinliyoruz, bize de bir şarkı yollar mısın? Tabii ki, ne demek efendim. Bütün güzel şarkılar feda olsun size. Şimdi WhatsApp'a baktım da oh ne güzel mesajlar var. Diyor ki İkizler Burcu'na şarkı yok mu? Var tabii ki. İbo bugün terk edildim diyor. Aşka tövbe ettim demiş. Aa, Zeynep bugün sevgilisi tarafından terk edilmiş. Hadi bakalım. İnşallah barışırsınız canım benim. Sevgili Zeyno, İstanbul Avcılar. İbocum günaydın. Seni çok seviyoruz demiş. Çünkü biz sana hep günaydın diyoruz. Sabahları dinlediğimiz için iyi geceler demek istemedim demiş. Ne güzel. Zeliha Hanım, hoş geldiniz. Şimdi bazı insanların böyle ruh hali çok değişken olabiliyor ya. Mesela onlardan bir tanesi de sevgili Tuğba. Hakikaten 10 dakikada bir ruh hali değişiyor. Allah'ım, hiç sevmediğim ruh hali ya. Ya bir insanın 10 dakikada ruh hali değişir mi ya? En çok sevdiğiniz şarkıları bana yazın lütfen. Leyla, bir şarkı seçemedin canım benim ya. Leyla'nın ruh hali bugün muhteşem. Çok keyifli. İbocuğum seni çok seviyorum demiş. Vay vay vay vay vay vay. Salı enerjisi ha Leyla. Hayatım ya, süpersin. İbo en güzel şarkılar Koç kadınlarına gelsin demiş. Güzelmiş. Yükseleni akreplere bir şarkı var mı? Tabii. Boğa burcu olanlar var doğum günü. Bugün doğum günü olanlar da varmış aramızda. Hoş geldiniz. Evde kaldım vallahi boya. Kimse beni almayacak demiş. Zeynep İstanbul'dan Avcılar. Oo, işte Leyla'nın şarkısı geldi. Hakan Peker'den Karam şarkısı. Leyla hazır mısın? Ses ver. Şengül geldi Viyana'dan. Hoş geldin Şengül, iyi geceler. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler demiş. Sağ ol Şengül, hoş geldin.

Arda arda yeni şarkılarla devam. Mete ne yapıyorsun? Büyümüş de kocaman olmuş da aşık olmuş. İbocuğum seni çok seviyorum. Giresun gününden tüm dostlara selamlar. Yeni kapıda mıydı? Aa ne kadar güzel ya. Atatürk Havalimanı pardon. Seda günaydın demiş. İbo sana niye günaydın diyoruz biliyor musun? Çünkü sabah enerjine bayılıyoruz. Gece de ilk kez duyduk demiş. Hoş buldum demiş Şengül. Teşekkürler. Sude demiş iyi geceler. Ben de koç kadınıyım. Aa ne kadar çok koç var ya. Ben boğa burcuyum demiş Necla. Arkadaşım Ufuk yanımda. Onunla beraber aşk yaşıyoruz demiş. Sevgiliye dönüşmüş aşk. Ne kadar güzel. Yakın çevremdeki insanlara hep radyonun linkini attım demiş. Kübra, Düsseldorf. Düsseldorf. Kıymetli dostlar. Tabii biz radyo yayınlarımızı dünyanın her yerinde yapıyoruz. Biliyorsunuz ki 10 Şubat, 14 Şubat tarihleri arasında da biz 2026 yılında bayağı bir iş yapmışız. Onların bugün videoları geldi bana. Hadi bakalım. Bu arada Salzburg'da Murat abimiz uyuyormuş ya. İyi geceler ona. Emin abla öyle söylüyor. Senin diyor taklacı güvercin uyuyor. Çok yorulmuş. Hadi herkesten güzel bir şarkı isteği gelsin. Bugün biraz isteklerinizi çalmak istiyorum.

0: sonu muhteşem olacak diyorum demiş. Vallahi bence de muhteşem olacak. Yani kesinlikle Leyla'nın bir enerjisi var. Leyla çok içten, çok doğal bu arada. Dedim ki Leyla, salı günü enerjin yüzde kaç? Sence salı günü nasıl güzel geçecek Leyla? Hadi bak, 10 üzerinden kaç veriyorsun? Artı 43-660-130-19-79. Doktor da geldi. Wi-Fi da burada. Şimdi birazdan mikrofonu uzatacağım. Ama mikrofonda biraz dediğim gibi o problemi gidermemiz lazım. Kablo sürekli oynadığı zaman sorun çıkıyor. Doktor hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ya açıkçası aşkın sesinde bugün dinleyicilerimiz bir spontane girdik ya böyle reklamsız. Ve şu an bile gören geliyor, duyan geliyor. Ne kadar güzel. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ben de yeni geldim. O zaman herkesi bekliyoruz.
0: Hadi bakalım, doktor da geldi. Aşk doktorumuz da burada. Doktora sorularınız varsa
1: sorularınızı hazırlayın.
0: Sorularınızı gönderin. Bugün keyfi de yerinde. Enerjisi de
1: bugün
0: güzel.
1: Enerjim var ya. Çok vallahi enerjim bugün. Acayibim.
0: Hadi bakalım.
1: Bekliyoruz. Yüz analizi. Her şey var bugün.
0: Bugün her şey var. Vallahi süper. App Store ve Google Play'den de indir dinle uygulamayı. Radyomuzun linkini, Viyana FM'in linkini anında dinleyin. Viyana FM dünyanın her yerinde yayında. Burçlara göre şarkılar çalıyoruz. Bu burç yorumunda Koç burcuydun değil mi doktor?
1: Tabii ki Koç.
0: Hadi sana ve tüm koçlara gelsin.
1: Koç erkeği.
0: Az önce de Yaylar'ın şarkısıydı. Çok iyiydi Yaylar. Şimdi sırayla yazan tüm... Ay, Zeyno hangi burçtansın? Zeyno sevgilisinden ayrılmış. Aşka inancım kalmadı diyor.
1: Aa, yani şu an doğru adrestesin Zeyno. Bizi dinlemeye devam et.
0: Şu anda İstanbul Avcılar'dan Zeyno, çılgın Zeyno. Diyor ki terk edildim İbo, terk edildim diyor. Vay be. Bak aşk doktoru burada. Evet. Teselli var mı?
1: Senin için buradayım.
0: O zaman bir teselli şarkısı Zeyno için geliyor. Buyur Zeyno.

Ya bugün var ya bir efsanesiniz siz ya. Mesajların güzelliğine bak. Ufuk abi diyor ki İbo yengen yanımda ona göre güzel bir şarkı yolla. Ya Ufuk abi yolundasın ha. Yemin ediyorum var ya ne diyeyim şimdi kıymetli yengemiz. Vallahi Ufuk abi biraz beni öv demiş. Ha okey tamam. Ufuk abi kral adamdır. Yengecim şükür namazı kıl hemen iki rekat. Ya nasıl öveceğim bilemedin şimdi. Doktor bu işleri sen daha iyi bilirsin ya. Beni yani ha, biraz daha mı tamam. Çok iyi ya. Doktor molada. Zeynep diyor ki doktora sor benim bu halim ne olacak demiş. Ayrılık. Ama şimdi ikizler burcuymuş bu arada. Oo, güzel. İbocum senin burcun ne demiş. Valla benim burcum kova arkadaşlar. Yükselenim oğlak. Cansu Adana'dan selam diyor. Selam hoş geldin. Oo papatya geldi. Papatya ne yapıyorsun? İbo. Teşekkürler. Dünyanın en güzel duygusu mutlu olmak İbrahim'cim demiş. Valla gerçekten doğru söylüyorsun. Ama size bir şey söyleyeyim. Bir insan mutluysa mutlu eder. Aa, yayların en çok anlaştığı burç kovalar demiş. Oo. Bu şarkı çok iyi ya. Yalnızdım onca gündür zamandır ama seni iyi ki buldum diyenler için gelsin bu şarkı. Ya biz bugün çok mu iyiyiz? Çok mu heyecanlıyız bilemiyorum. Kaldır kolları. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan. Yayınlarımız dünyanın her yerinde. Ta dünyanın öbür ucunda bile dinleniyoruz. Sydney, Avustralya'da Hera dinliyor. Diyor ki uyuyamadım bir türlü. Burada sabaha karşı saat 6.30-7 mi? Aa, sabahmış orada. Ne kadar önde gidiyorsunuz ya. Sesini duydum çok iyi oldum demiş. Ne kadar güzel. Ses tonun bana şifa veriyor demiş. Aa, güzel. Sabaha kadar konuşsan dinlerim seni demiş. Selam ben Meral. Ben de yaşam koçuyum İbrahim'cim. Beni de yayına bağlarsan sevinirim. Yaşam koçların.

0: Hangi burçla anlaşır?
1: Kovayla anlaşır bence.
0: Ya adamsın doktor ya.
1: Biz bu işi biliyoruz
0: ya. Ya sen bu işin var ya, Şampiyonlar Ligi'sin ya, yemin ediyorum. Peki Mahmut abi için ne diyeceksin? Yani medya inci için. Abi,
1: bak.
0: İki Mahmut var burada.
1: Burada şu an iki Mahmut var ama.
0: Bir dilek tutalım, dur. Aynen. Arkadaşlar bir dilek tutalım ya. Bir bize yazabilir misiniz? İki Mahmut var. İki tane Mahmut da dinleyici var aramızda. Dört Mahmut arasında
1: dört
0: da.
1: Dört Mahmut. Of, dördüncü
0: abi,
1: Mahmut.
0: Abi dört Mahmut'la da nasıl bir dilek tutacağız ki aralarında? Yani aralarında neyse. Doktorum nasılsın? Nasıl geçti haftan?
1: Vallahi yoğun ama güzel geçti. Biliyorsun yoğunluk severim.
0: Gerçekten süpersin ya. Tebrik ediyorum seni. İsveç'e gittin mi hiç? Bak Sabri abi diyor ki İbo ben de Kova burcuyum. Ben 1 Şubat doğumluyum. Sen 2 Şubat demiş. Bak görüyorsun değil mi? Bak görüyorsun Sabri abi İsveç'ten benim doğum tarihimi biliyor. Siz yıllardır vallahi arkadaşımsınız, bilmiyorsunuz.
1: Çok haklısın. Çok haklısın. Sabri abiye de
0: not
1: selam söylüyoruz.
0: Not alır mısınız abi? Bizi. 2 Şubat İbrahim Elde'nin doğum günü. Not alır lütfen.
1: Hemen yazıyorum telefonu.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, sizler de not alır mısınız lütfen? 2 Şubat. Sen bunca zamandır nerelerdeydin diyor şarkıda, bak. Ölürüm sana diyor Tarkan.
1: O da bu işi biliyor.
0: O da bu işi biliyor ya. Ölürüm sana. Sema diyor ki ben ikizler kadınıyım. Yükselenim de ikizler demiş. Oo, ikizlere ikizler.
1: İkizlere ikizler.
0: Zeyno da öyleymiş. Diyor ki doktora selam demiş.
1: Benden de ona çok selamlar.
0: İstanbul Avcılar Zeyno.
1: Şey senden daha kıymetli değil Zeyno.
0: Kimse senden daha kıymetli değil be Zeyno. Öyle diyor doktor. İbocuğum nasılsın? Ben sıradaki şarkı sadece kendime armağan etmek istiyorum demiş. Bu hayatta benden başka kimse kıymetli değil demiş. Teşekkürler. Anneanneme de sana terlik aldım demiş. Allah Allah. O ne ya? Anneannene de terlik aldım demiş. Ne bu Emin abla, anlamadım.
1: Pazardan mı aldı acaba? Nereden?
0: Sıradaki bütün güzel şarkılar Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye'nin dört bir yanında dinleyen tüm dinleyenlerimize armağan olsun. Ben İbrahim Elden bugün harika bir mekandan, Otofar'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ve sıradaki şarkımızı da Medya İnci ailesine darma edelim. Hazır mısın Mahmut Kıvırcık? Ses ver. Şimdi. Bam bam bam. Doktor, senin evet. Burcun neydi?
1: Ben koç erkeğim.
0: Koç erkeği, ne kadar güzel ya.
1: Hemen soralım, koç en çok kiminle anlaşır?
0: Koç burcu en çok kiminle anlaşır? Hangi burçla anlaşır? Yaz gelsin bakalım.
1: Bakalım kimler bilecek.
0: İbocuğum sana muhteşem bir selfie yolluyorum diyor. Selfiler gelmeye devam ediyor. Artı 43-660-130-19-79 papatya.
1: Papatya evet.
0: Papatya diyor ki yorum yapın bakalım. Saçlar sarı, gözler renkli. Evet, güzel bir enerjisi var. Ona da bu güzel şarkımızı da armağan etmiş olalım.
1: Papatya'nın benim yorgunluğu geçmiş.
0: Geçmiş.
1: Ya unutmayız.
0: Papatya keyifli bir hafta sonu geçirmiş, yorgunluk gitmiş.
1: Unutmayız papatya.
0: Ne güzel ya. Oo, benim şarkım ya. Ben koç almayayım demiş ya. Aman alana da mani olmayayım diyor. Koçtan çektiğim kadar bu dünyada kimseden çekmedim demiş Elif.
1: Eyvah eyvah.
0: Koç burcu sadece kendini düşünen bencil bir burçtur demiş.
1: Asla.
0: Baba çok sert yorumlar var ya.
1: Asla.
0: Koç bir kere hayatımda görebildiğim en demiş, geçiyoruz. Çok sadıktır demiş.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Doğru.
0: Seni ellere vermem. Allah şahidim. Ya burada niye müziğimiz yok? Bugün Otofire çalışmıyor ya. Mahmut Bey.
1: Mahmut Bey şu an önemli çalışmalar yapıyor ya.
0: Yemin ediyorum ya. Fatma Nur'a da selamlar diyor. Ya Fatma Nur. Fatma Nur atacaktım demiş. Anne terliği yemedi o. Ya Fatma Nur benim kardeşim. Ona kıyamam Emine abla. Daha Fatma Nur'u evlendireceğiz. Onun düğününe geleceğiz daha ya. Doktor, Fatma Nur var bizim kardeşimiz. Emine ablanın kızı. Onu da eve veriyoruz. Evleniyor.
1: Hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman.
0: En zor demiş nokta nokta burçtur demiş. Yapmış.
1: Allah Allah.
0: Papatya neler yazıyor, neler neler. Kanka bak ya, neler yazıyor ya.

0: Siz de az değilmişsiniz
1: ya. İnanımıza alma papatya ya.
0: Ya papatya şu anda seviyor sevmiyor onu ayırıyor ya. Acaba papatya kaç yapraktan oluşuyor biliyor musun? Papatyada bir papatyada kaç yaprak var? Peki bir yoncada kaç yaprak var?
1: Dört.
0: Ya sen bir tanesin ya.
1: Bravo.
0: Ya bizden var hep. Bir kahve yap da içelim ya.
1: Americano mu espresso mu?
0: Americano ya. Americano içerim ya. Gece uykuya uyumak yok ya.
1: Ben de içerim.
0: Bak bugün kadro iyi. Leyla diyor ki İbocum diyor benim en çok anlaştığım burç kesinlikle kovadır demiş. Leyla yay kadını en çok kovalarla anlaşıyormuş.
1: Evet ya.
0: Gerçekten.
1: Ya yay burçlarının da ya, o kadar güzel bir enerjisi var ki inanılmazlar ya. Ben de yay burçlarını çok severim. Yani arkadaşlarım var yay burcu.
0: Bak mesela bizim Nuray abla var. Southside Piercing benim güzeller güzeli ablam. O da dinliyor. Nuray abla bu işin Şampiyonlar Ligi. Abla Selim'e ve ilk sene de dinletsene radyoyu. Linki lütfen. Sıradaki şarkıyı Sude'ye yollar mısın? İbocuğum bizim selfimiz nasıl demiş. Bak selfie yollamışlar. Nuray abla ve Selim'e. Onlara da iyi geceler diliyoruz.
1: Harika görünüyorsunuz.
0: Almanya, Stuttgart. İbocuğum yeni gördük ya, yayında mısın? Tüh ne kaçırdık. Hayır daha yeni başladık. Gece yeni başlıyor. Arabamı yıkayabilir misin demiş. Ben Otofire'da arabayı ekip yıkıyor arkadaşlar. İbocuğum arabamı köpüklü suyla yıkayabilir misin demiş. Ela Nur hanımefendi. Bizim ekibimiz var burada. Ya Ertuğrul getir arabanı. Hatta sana güzel bir kampanyada yaparım. Herkese 50 euro sana 150.
1: İnanılmaz bir kampanya.
0: Kanka para dosttan kazanılır.
1: Çok iyi.
0: Herkes 50 euro ya ona 150 euro. İbocuğum sana ıslak kek doktora yok demiş. O Koç burcu eski. Ha.
1: Ya benim günahım ne? Ben
0: kanka
1: burada
0: ama,
1: oturmuşum.
0: Vallahi benim günahım ne? Ben burada kahve içiyordum ya.
1: Televizyon izliyordum.
0: Ya doktor beye sorar mısın demiş. Gerçek anlamda aşktan anlıyor mu diyor. Of.
1: Yani
0: baba,
1: anladığım
0: bugün sana yükleniyorlar.
1: Anladığım söyleniyor. Bilmiyorum.
0: Doktor bey de gelsin demiş. Altınlarını alıp gelsin Fatma Nur'un düğününe. Emine abla kızın evlendi.
1: Randevu defterime bakmam lazım.
0: Tünele girdi Emine abla. Doktor tünele girdi.
1: Mikrofon arıza yaptı şu anda.
0: İbocuğum sesli mesajımı yayına ver ne olur. Sesim çıksın da herkes beni duysun demiş. Verelim. Şengül hoş geldin. Duygu diyor ki İbocuğum giden gitsin. Yeni enerjiler lazım insanın hayatına demiş. Yaz geldi. Ayaklarımı yerden kesecek bir aşk ama kesinlikle burçla alakalı olacağını da düşünmüyorum demiş.
1: Bir an korktum Koç burcu olmasın diyecek diye.
0: Yok yok. Sana yüklendiler ya. Bayağı bir yüklendiler.
1: Aynen ya.
0: Zeynep'in sesli mesajı var. Dinletelim mi?
1: Dinletelim.
0: Zeynep bakalım inşallah duyurabiliriz sesli mesajını.
2: İyi geceler herkese. İbo iyi geceler. İyi geceler doktorum, hocam, aşk hocası. Hocam ya valla bak bir şey soracağım. Bakın yani bir şey soracağım. Yıllardır bu dersten buradan çıkarttayım. Hayır anlamıyorum ya. Niye böyle terk ediliyorum? Neden oluyor? Onu da anlamış değilim. Gerçekten çok gözüm yükseklerde değil. Sadece bir çay, bir kahve hep bunu söylerim. Ah, İbo da bilir. Radyocular da, radyo da bilir bunu. Ama hayır anlamıyorum yani girmelerini.
0: Kızım kaçırıyorsun milleti artık lan buluşmada ne söylüyorsun?
2: Bu dertten çok dertliyim. Lütfen bana yardımcı olun. Ne yapmam gerekiyor ya da nasıl davranmam
0: şimdi
2: gerekiyor diyeceğim ama. Yani beklentim yok hiç yani kimseden ama çok dertliyim hocam ya. Yani
0: Zeynep diyor ki sana diyor doktorum. Doktor arkadaşımıza diyor ki sana diyor ki ben diyor hep dertten yana diyor çok diyor sıkıntılar çektim diyor aşkla alakalı. Ne yapmam lazım diyor yani. Sadece çay kahve içmek istiyorum. Tek derdim bu ama karşımdaki insanlar bunu istemiyor diyor.
1: Ya şunu yapacak. Bir kere şunu asla unutmamak lazım. Hiçbir şey senden daha kıymetli değil.
0: Hı hı.
1: Bunu asla aklından çıkarmayacaksın. Hayatında yük olanları da hayatından çıkaracaksın. Keyfine
0: bravo
1: bakacaksın.
0: Dünyadaki en güzel duygu mutlu olmak ve mutlu etmek. Gerçekten öyle.
1: Gerçekten
0: yeni
1: öyle
0: insanlar tanımak. Yeni enerjiler. Yeni enerjilere inanır mısın doktor?
1: Hem de nasıl? Keşfetmek özellikle.
0: Keşfetmek. Oo. Doktor attı 5 oldu. Keşfetmek lazım diyor. Çok iyi ya. Şimdi telefonuma da gelen mesajlar var. İrfan abim benim canım abim diyor ki İbrahim'cim nasılsın? Kadriye ablanla beraber dinliyoruz. Bize de bir şarkı yollar mısın? Teşekkürler. Benim kalbim gerçekten 5 kere kırıldı. 5 kere de akıllanmadım diyor. Ha. Serap. Teşekkürler.
1: Çok kafana takma Serap ya.
0: Salı enerjisi gelsin demiş. Oo Leyla süpersin ya. Leyla'nın bir enerjisi var. Sıra dışı biliyor musun? Çok iyi. Durum onu gösteriyor demiş. Aynen öyle valla. O zaman günün şarkısını Leyla'ya da armağan edeyim. Leyla bir şarkı seçer misin bize? Dert etmeye değer mi bu kısacık hayatta ya? O zaman ne yapıyoruz doktor?
1: Kafamıza takmıyoruz, keyfimize bakıyoruz.
0: Kafamıza takmıyoruz, keyfimize bakıyoruz.

0: sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Çok iyi ya. Şimdi dans edenler var aramızda. Oo, Buket. Buket benim avukat arkadaşım. Uluslararası dış ticaret avukatı. Buket, İbrahim'cim, sesin bana inanılmaz enerji veriyor. Bak yanımda kim var demiş. Ya Meltem, kadroya bak. Sude sana küsmüş onun düğününe gelmedin diye. İnan ki çok özür diliyorum. Sude'yi de çok severdim. Ama tahmin et, düğününe ben niye gelmedim? Bir sorsana niye gelmedi İbrahim Elden. Arkadaşlar, niye gitmem? Ya doktor, niye gitmemiş olabilirim Sude'nin düğününe?
1: Yani kesin bir programın vardır, yoksa kaçırmazsın sen.
0: Abi, altın fiyatları arttı ya o tarihte, o hafta.
1: Ya onu söylemek istemedim işte.
0: Şaka şaka ya. Vallahi İsveç'teydim. Ama en yakın zamanda hakikaten ziyaretine geleceğim. Sevgili Buket, benim çok sevdiğim arkadaşım Meltem, Sude, onlara da bir selam yollayalım. İyi geceler İbocuğum, yayın sonuna kadar seni dinleyeceğiz demiş. Nuray ablam, güzeller güzeli, Southside Piercing, iyi ki varsın. Doktor bana bir çare demiş. Oo, papatya. Doktor, derdim mi var mı çare?
1: Seninle özel bir terapi yapmamız lazım.
0: Tamam, hemen randevu alması lazım.
1: Evet.
0: Ezgi diyor ki herkese selam. Leyla'ya yolladığın şarkı biz de istiyoruz. Hep Leyla diyorsun demiş. Ya Leyla'lar karıştı. İstanbul'dan Leyla'ya yolluyoruz. Şimdi çok güzel bir mesaj var. Gülşen'in Aşk Olsun şarkısı, biliyor musun doktoru şarkıyı?
1: Ha? Şu an hatırlayamadım ya.
0: Vallahi. Bak ben de şimdi yollayacağım hemen Gülşen'in o şarkısını. Eda geldi, bizim Baden güzeli. Hello, iyi yayınlar.
1: Baden.
0: İbo, Baden aynen.
1: Baden değil, Baden.
0: Baden değil, aynen.
1: Baden.
0: Hiç kafamıza takmıyoruz. Tokadan başka demiş Eda.
1: Yes,
0: ya
1: doğru.
0: Ya Eda çok iyisin ya.
1: Kemal bir cevap.
0: Mutlu, huzurlu olsun her şey demiş. Eda çünkü hayatın... Eda benim çok sevdiğim arkadaşım, Viyana'dan, Baden'den. Hakikaten çok iyi bir insan. Kalbi çok güzel. O yüzden Eda'ya, onu sevenlere bir alkış yollamak istiyorum. Eda sıfırdan yüze gelen bir insan. Yani sıfırdan yüze bütün duygusal anlamda yaşadıklarıyla, hayat kalitesiyle şu an yüzünün gülmesi, hayat enerjisi. Ya, iyi ki varsın sevgili Eda. İyi ki bizim arkadaşımızsın yani. Bizim için çok kıymetli ve çok değerlisin. Kimlerle dinliyorsun bilmiyorum ama 30 Mayıs'ta biliyorsun benim çok güzel bir eventim var. Çok özel bir etkinlik var.
1: Evet.
0: Valla Eda da tüm ekip arkadaşları, tüm arkadaşlarıyla gelecek valla.
2: Aman aman. Annem bu iş olur dedi. Ruhumuz...
0: Duygu diyor ki İbocuğum, konuşan aynanın çerçevesi mi kırıldı diyor. Ya ne oldu biliyor musun? Konuşan aynam kırıldı ya.
1: Aa.
0: Ya böyle bir şey olabilir
1: nazar
0: mi ya?
1: Nazar vardı.
0: Vallahi
1: nazar.
0: Ya. Arkadaşlar, nazara inanır mısınız? Gülşen'den Aşk Olsun'u dinleyelim mi doktor?
1: Dinleyelim.
0: Gülşen, Aşk Olsun. Bence bu şarkı çok iyi. Herkesi WhatsApp'a bekliyorum. Şu an bizi kimler dinliyor lütfen yazın. Seviliyorsun canım benim ya diyor. İyi ki varsın Eda'cığım, ne demek. Sen bizim için değerlisin. O yüzden iyi ki tanımışım seni diyor. Ben de vallahi çok mutluyum. Senin dostluğun, arkadaşlığın çok kıymetli. Eda'nın bir özelliği var. Radyomuzun Eda ile tanıştıktan sonra ilk beni dinliyor, keşfediyor. Hemen yazdı bana. Ve sonrasında dedim ki Eda, bütün arkadaşlarını radyoya çağır. Eda bütün arkadaşlarını radyoya davetti, biliyor musun?
1: Ya.
0: Ya o yüzden bizim
1: harika
0: için
1: harika bir insan benim.
0: Harika bir insan. Leyla'nın şarkısı. İstanbul'dan Leyla. Ben inanırım nazara diyor. Ben çok nazara geliyorum diyor Eda Viyana'dan.
1: Vallahi gelirler.
0: Abi aynam kırıldı ya. Bu şarkı mı ya? Bu canın sağ olsun diyor. Aşk olsun değil mi bu şarkı? Leyla, bu şarkıyı mı istedin yoksa bunu mu? Aa, budur bence ya. Az sonra buradayız. Hadi bakalım WhatsApp'a gelin. Doktor burada yoruldu, aşk doktoru ya. By Fire gelmiyor bugün. Cool takılıyor. Niye?
1: By Fire'ın şu anda çekimleri var. Yoğun oluyor.
0: Ya çok tatlı ya. Diyor ki çekimlerim var. Gözlükler şekil, yanımdan çekil. Harika bir selfie yollamış. Bak Eda bu.
1: Aa, biliyorum ya Eda'yı, hatırlıyorum.
0: Hatırlıyorsun değil mi? Çok içten doğal. Evet. Ondan sonra bugün yollarda dinliyor. Bu şarkı İstanbul'dan Leyla'nın seçimi. Eda, sen de bir şarkı seç. Az sonra okuyacağım mesajlarınızı.

0: hazır biz hep beraber.
1: Senden sonra benzerine rastlamadım.
0: Dünyanın en güzel duygusu kesinlikle güzel anılar bırakan ya da seveceğiniz birisini beğenmek çok kıymetli bir şey bu hayatta. Mesela ne güzel bir şarkı ya.

0: Günaydın mesajları geliyor ya. İbocum diyor, saatlerimi karıştırdın, günaydın mı diyeyim diyor. İyi geceler mi? Sibel çikolata fabrikasında çalışıyor. Ben bugün gece nöbetçisiyim. Bir baktım diyor, radyo yaşım İbo yayında. Bayıldım. Vallahi süpersin. Çok teşekkürler ya. Eda Metlink'ten, Metlink diye mi okunuyor? Masum Kırmızıgül'den bir şarkı dinle şarkısını istiyor. Tabii ki güzel şarkılar armağan olsun. Ezgi, çok teşekkürler. Kuzey Kıbrıs'tan Nalan'la beraber dinliyoruz İbo. Seni çok seviyorum demiş. Çok teşekkürler. Gelmesin de zaten. Çok iyi ya. Ben Gülşen'in şarkılarını çok seviyorum ya.
1: Önce hiç sevilmemişim.
0: Şimdi bazen birisini tanırsınız, yeni insanlar hayatınıza girer. Ya bu insanı nereden tanıdım? Yaka silkelersiniz. Bazen birisini tanırsınız, iyi ki tanımışım dersiniz, değil mi? İşte o heyecanlı insanlardan biri de benim diyormuşum. Şaka şaka. Ya doktor, ya dünyada en güzel duygu ne biliyor musun? Gerçekten mutlu olmak.
2: Evet.
0: Yani Gülşen sever misin?
2: Severim.
0: Aha şarkı burada geliyor şimdi.
1: Ellerinden öper artık seninim. Saçım yüzüm gel git aklımla. Her şeyimle işte anlayacağım.
0: Her şeyimle seninim daha anlayacaksın. Ne güzel ya.
1: Nasılsa bildiğini okuyor hayat bizde öyle işte. Akışına bırak.
0: Doktorum şarkılar nefis. Benim burcum da balık demiş Esra Hanım.
2: Duygusal balıklar.
0: Neden abi herkes balık deyince duygusal? Ben bugüne kadar hiç duygusal balık görmedim.
2: Aa, benim tanıdığım bütün balıklar duygusal ya. Bu kötü bir şey değil ki duygusal olmak.
0: Hayır. Şimdi her şeyi kafaya takan oluyor ya, o yüzden dedim.
2: Yok yani. O manada demedim yani. Biraz daha hisliler diyeyim.
0: Şimdi gecenin rengi ne olsun bugünün gecenin rengi? Kırmızı deme, düşüp bayılırım.
2: Bana
0: başka bir renk söyle. Evet.
2: Bugün bir değişiklik olsun, yeşil olsun ya.
0: Yeşil kalpler gelsin. Hadi bakalım. Masum Kırmızıgül sever misin doktor?
2: Masum da severiz.
0: Masum Kırmızıgül dinle. Bak şu şarkı herhalde. Değil mi? Bayağıdır da çalmadık şarkıyı. Şu şarkımı gönderelim. Aynen. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Artı 43 660 130 19 79.

0: Herkese bir kez daha iyi geceler diliyoruz. İbrahim Elden yayında. Hanımefendiler, beyefendiler, bugün konuğumuz sevgili Doktor Aşk Doktoru, Aşkın Sesinde. Aşk Doktoru bak diyor ki yeşil kalpler geldi. Southside Psik Nuray abla. Nuray tek başına mı dinliyor yoksa Selim'e ve sevgili İlksen de bizi dinliyor mu? İlksen ablamız, sevgili Selim'e. Onlar da bizi Almanya Stuttgart'tan dinliyor. Nuray ablam.
1: Nuray Hanım bana verdiği sözü hatırlıyor mu acaba?
0: Nuray ne söz verdin kız? Bakayım hatırlıyor musun?
1: Bakalım hatırlıyor musun?
0: Hatırlarsa ben ne kazanacağım burada?
1: İpucu vermiyorum. Sen ne kazanacaksın? Mutlu olursun ya. Aa.
0: Ben mutluyum zaten. Aa, çok iyi bir şarkı. Yurtta aşk, cihanda aşk. Her yerde aşk. Hadi bakalım. Son 2, 3, 4.

0: yazıyor şu an Nuray abla. Bakalım ne yazıyor. Benim bir arkadaşım var. Ya abi WhatsApp'ta yazıyor diye kelime var ya, böyle yazıyor işte, bir şeyler yazıyor ya. Abi 14 dakika sürdü. Ben bilerek baktım öyle, ekranımda duruyor. Sonra sildi, biliyor musun yazdığını?
1: Demek ki çok düşünmüş.
0: Sonra dedim ki Kerem, ne yazmak istiyordun? İbo abi ya. Allah aşkına gerçekten diyor. Tam sana bir şey yazacaktım. Sonra oğlum yazacağını arasana. Arasana İbo abi, şunu istiyorum, bunu istiyorum.
1: Acaba borç mu isteyecekti senden?
0: Ya 14 dakikada borç düşünülür mü ya? Yemin ediyorum ya.
1: Mevzuya nasıl gireceğini bilememiş demek.
0: Kanka 14 dakika sürdü ya. İyi geceler, sizi çok seviyorum demiş. Doktora piercing yapacaktım diyor. Doğru
1: yes.
0: mu?
1: Yes. Vallahi tebrik ediyorum.
0: Kanka sen Nuray ablan ne sandın ya?
1: Ben bana verilen sözleri önemsiyorum Nuray Hanım.
0: Allah Allah.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Çok iyisin ya.
1: O şeker konusunda konuşmuştuk ya sabah programında.
0: Aa doğru söylüyorsun.
1: Hatırladın mı?
0: Hatırladım.
1: Sağlıkla ilgili.
0: Abi siz genç adamsınız. Ben yaşlandım, ben artık 40'ın üstündeyim ya.
1: Ben daha çıtırım ya.
0: Sen daha çıtır, çıtır doktor.
1: Çıtır çıtır.
0: Aşk doktorumuz çıtır ya. Sonra... Artı 43, 660, 130, 19, 79. Arkadaşlar size çok güzel bir soru soracağım. Bakalım aşkın sesinde kimler bu soruyu doğru cevaplayacak? Hazır mısınız? Dünyanın en mutlu insanları, en konforlu insanları nerede yaşıyor? Dünyanın en mutlu insanları.
1: Ben İsveç diye biliyorum ama bilmiyorum doğru mu?
0: Bilemiyorum. Dinleyicilere soracağız. Sen İsveç mi diyorsun?
1: Ben İsveç diyorum. İsveç'e de gitmek istiyorum.
0: Doktor çok...
1: Sabri abi miydi?
0: Sabri abi ya.
1: Sabri abi duysun bizi.
0: Sabri abi. Sabri abi dur, şaka yapma şimdi. Daha yeni geldim oradan.
1: Çıkın gelin diyormuş şimdi.
0: Tansiyonu çıkar onu.
1: Vizemiz yok abi. Benim vizem yok. Vallahi, almam lazım.
0: Benim vizemle gel ya.
1: Vallahi beni artık bir bavula falan koyup mu götürürsün? Nasıl yaparsın bilmiyorum.
0: Ben diyor unutmam diyor verdiğim sözleri Nuray abla. Oo.
1: Ben de asla unutmam.
0: İbocuğum, dünyanın en güzel duygusu karşılıklı olan enerji ve heyecan ve aşktır diyor Melisa.
1: Melisa harika.
0: Düsseldorf'tan. Kübra'nın arkadaşıyım not demiş. Düsseldorf'tan Kübra'nın arkadaşı.
1: Ne güzel söylemiş ya.
0: Aha bak Sabri abi yazdı İsveç'ten, yemin ediyorum.
1: Ya
0: bak.
1: Sabri abi.
0: Sabri baba ne diyor, bak
1: ne
0: sen
1: diyor
0: oku.
1: Sabri baba? Ha selamlar diyor, selamlar abicim.
0: Yani bu selamlar ne anlama geliyor abi?
1: Yani gelmeseniz de olur diyor.
0: Yok bak doğru cevabı vermiş. Dünyanın en mutlu insanları hangi şehirde dedim, bak Sabri abi doğru cevap verdi.
1: Yes.
0: Ya Sabri baba çok iyisin ya. Sizce dünyanın en mutlu insanları hangi şehirde yaşıyor? Bize yazar mısınız lütfen? İstanbul diyenler var.
1: İstanbul mu? Emin değilim. Ya,
0: Sibel diyor ki İstanbul tabii diyor. Ben çok mutluyum çünkü demiş.
1: Ya İstanbul başka bir şehir ama en mutlu insanların yaşadığı şehir olduğunu düşünmüyorum.
0: Hollanda ve İsveç olabilir mi demiş Papatya.
1: Papatya. Sanki doğru bir yolda ilerliyor gibi geldi bana.
0: Şengül demiş vallahi... Danimarka olabilir mi? İsveç olabilir mi demiş. İsveç olabilir mi? Duygu öyle diyor mi? Ki bence benim olduğum yer dünyanın en mutlu yeri demiş.
1: Wow.
0: Koymuş 90'a yemin ediyorum.
1: Vallahi 12'den vurmuş.
0: Vallahi 12 ya. İyi geceler diliyorum. Bence dünyanın en mutlu şehri kesinlikle ama kesinlikle demiş Sinop demiş. Ben yani tabii ki şehrini soruyoruz. Sinop'ta olabilir. Eindhoven demiş. Eindhoven dünyanın bence en mutlu şehirlerinden bir tanesi diyor Papatya. Kübra'nın arkadaşı Melisa İbrahim'cim, sıradaki şarkıyı sadece kendime armağan etmek istiyorum. Ben de bir yay kadınıyım ve sıradaki şarkıyı Esat'ıma da yollar mısın demiş. Gönderelim. İkizler kadını sevgili Rümeysa, ona da iyi geceler diliyoruz.
1: İyi geceler Rümeysa.
0: Ramazan çok teşekkürler. Ramazan Beriş Arnavut göçmenlerine iyi geceler demiş. O da Almanya'dan bizlere katılıyor. Abi çok mesaj var ya, gece gece baksana mesajlara.
1: Bugün harikalar ya gerçekten.
0: Bugün yemin ediyorum var ya, bir de az reklam yapmamıza rağmen. Yani biz reklamı az yaptık.
1: Ben her zaman diyorum, bir şeyin spontane olanı çok tatlı oluyor.
0: Çok güzel söyledin, biliyor musun? Bir şeyin spontane, yani bir programda akışa bırakmak lazım. Kişi akışta daha mutlu olur.
1: Aynen, tadından yenmeye.
0: Finlandiya olabilir mi demiş. Şengül, bütün ülkeleri saydın. 193 tane ülke saydın. Sana kırmızı çok yakışıyor Hande Yener. Ne güzel bir şarkı ya. Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde olan, kulaklıktan dinleyen, gece uykusu kaçan, ya şu radyoya bir mesaj atayım, biraz kafa dağıtayım diyen, mesela bizi yıllardır, uzun süredir dinleyip hiç mesaj atmamış bir dinleyicimiz var mı ya? Hiç mesaj atmamış.
1: Aynen, bugün bir ilk olsun ya.
0: Bak, çok güzel bir söz var. Herkes üçüncü olabilir. Herkes ikinci olabilir, herkes birinci de olabilir ama herkes ilk olamaz.
1: Yes.
0: Bu gece ilk olmak ister misiniz? Hadi ilk mesajını at o zaman. Radyoya, Viyana FM'e ilk mesajı atan bir dinleyicime de hediye vereceğim. Söz. Ama şimdi ben göreceğim. WhatsApp numaramız +43 660 130 1979.

0: Hadi bakalım, şarkıda dediği gibi benim için ne yapardın? Beğendiğiniz, sevdiğiniz insan için ne yapardınız arkadaşlar? İnsan sevdiği için ne yapar? Doktor?
1: Vallahi insan sevdiği için
0: bence
1: her şeyi yapar. Gerçekten seviyorsa her şeyi yapar ya.
0: Yok yok.
1: Her şey değil de yani.
0: Sevgiyle alakalı bugün bak herkes mesaj atıyor, ne kadar güzel. Numarasının sonu 43 ile biten dinleyicimiz, ilk kez radyoya mesaj atanlar. Ne kadar güzel ya. Hayırlı akşamlar diyor. Ben ve kıymetli eşim uzun süredir dinliyoruz. Her gün sizi dinliyoruz. Ama ilk kez mesaj atıyoruz diyor. Kıymetli gizli hayranlık demiş. Ya çok kıymetlisiniz ya. İlk defa yazıyorum demiş. 23 Viyana'dan. Oo selamlar. 23. Viyana. Doktor 23. Viyana'yı biliyor musun?
1: Vallahi daha hiç gitmedim ama gideceğiz.
0: Çok güzel bir yer. Yeminim param olsa oradan böyle arazi alacağım. Güzel bir villa yapacağım ama işte biraz böyle güzel bir yer. Çok aşırı güzel bir yer.
1: Gidip orada emlakçılık falan mı yapsak acaba? Ne yapsak?
0: Çok teşekkürler. Numarasının sonu 43 ile biten kıymetli dinleyicimiz değerli eşiyle beraber dinliyor. Bir isim yazabilir misiniz ya? Ben ve eşim uzun zamandır dinliyoruz ve ilk kez mesaj atıyoruz demiş. Bak ne kadar güzel. İlk mesajımız geldi. Tufan Bey, İsmail Bey, ben de ilk kez dinliyorum demiş. Ne kazandım diyor. Bir kahve. Teşekkürler. Leyla diyor ki bugünkü şarkıların melodisi, enerjisi çok güzel demiş. Ah süpersin.
1: Aa, bugün Leyla gerçekten ya. Çok iyiyiz.
0: Leyla yay kadını.
1: Yaylar iyidir ya. Yaylar candır.
0: Yaylar candır. Gerisi heyecandır. Sevgili Sude ve kıymetli eşi Oktay. Sude ve Oktay hoş geldiniz. Ne kadar güzel ya. Sude ve Oktay çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Sude ve Oktay sizler neler yapıyorsunuz? Bizi 23. Viyana'da dinliyorsunuz. Dinleyicilerimizden Sude ve Oktay'ı da kaydeder misiniz arkadaşlar? Aramıza hoş geldiniz. Şimdi radyoda daha önceden, şimdi ben yayına gelmeden, radyo transfer yapmadan, Akif sağ olsun benim canım dostum. Şimdi biz hep şey yapıyorduk abi, ben hep böyle yenilikçi bir insanım. Yani radyoda her zaman kendimden çok kurumu düşünen bir insanım. Ve her zaman da kazanıyorum bu arada. Çünkü kurum varsa ben varım, doğru mu? O yüzden doğru. Hiçbir zaman kişi kurumun önüne geçmemesi lazım. Ve ben de kurumu çok sevdiğim için diyorum ki dinleyicilerimiz hep böyle bir aile olduk, arkadaş olduk. O yüzden bak Sude ve Oktay çifti aramızda şu anda uzun zamandır dinliyor ama ilk kez mesaj atıyor. Ve biz de mutlu olduk. Siz de sevdiklerinize bizim radyonun linkini lütfen yollayın. Çünkü ailemiz her geçen gün büyüyor. %9.6 büyümüşüz biliyor musun?
1: Evet. Sürekli her ay yeni bir büyüme oluyor yani.
0: Aynen öyle bak. Her ay yani gerçek anlamda büyük bir büyüme oluyor. Biz de mutlu oluyoruz. Teşekkür ederiz demiş. Ya rica ederim. İyi ki varsınız. Kıymetli ailenize de çok selam. Sude ve Oktay. Siz de burcunuzu yazın. Birazdan burç yorumlarına geçecek doktor. Doktor ya, kovalar en çok hangi burçla anlaşır?
1: Yaylarla anlaşır.
0: Başka?
1: Yine yaylarla anlaşır. Bir kere söyledim yay.
0: Ne güzel ya. Yay enerjisi ha.
1: Yay abi. Yaylarda inanılmaz böyle tatlı bir enerji var.
0: Allah Allah. Böyle,
1: ya bilmiyorum, benim tanıdığım yaylar hep böyle bıcır bıcır böyle harika insanlar ya.
0: Süpersin. Peki sevgili Melek diyor ki sıradaki şarkıyı bana da armağan eder misin İbrahim'cim? Ben terazi kadınıyım demiş. Oo. Aa. Teraziyi nasıl bilirsin?
1: Koçlar da en çok teraziyle anlaşıyorlar biliyor musun?
0: Bak kova ve başakmış. Kova burcu olan hangisi? Sude mi, Oktay mı? Kova ve başak. Ne güzel. Doktorun burcu ne demiş? Sen koçsun.
1: Koç burcuyum ben. Koç erkeğiyim.
0: Terazi burcuyum demiş papatya.
1: Papatya terazi miymiş?
0: Teraziymiş.
1: Ben de diyorum neye böyle. Evet doğru.
0: Evet. Papatya'da kaç yaprak var dedim, bilemediniz.
1: Yani papatya'da çok yaprak var ya.
0: Sevgili Selim'e hoş geldin. Nihal hoş geldin. İbocuğum uykumu kaçırdın ya, artık uyumayacağım demiş. Zeliha Hanım hoş geldin.
1: Hoş geldin.
0: Zeliha da geldi. Sevgili Pınar Bahçeşehir'den. Ona da sevgilerimizi iletelim. Oktay Başak demiş. Sude de kova kadını. Ne kadar güzel. Eşine şarkı yollayan. Buradan sevgilerimizi iletelim. Çünkü terazi ortalıyor demiş.
1: Evet, terazinin öyle bir özelliği var. Ya adı üstünde dengeli ya.
0: Şimdi Sude'ye ne diyorsun? Eşi Oktay Başak, Sude de kova.
1: Evet, değişik başaklar. Başaklar da çok düzenli olurlar hayatlarında her zaman.
0: Sevgili Sude, Oktay Bey nasıl, dağınık mı sabahları mesela?
1: Hiç sanmıyorum ya. Bence çok düzenli bir insandır ya.
0: Ya benim bir tane, şimdi ben kova burcuyum. Ben 12 burçla hemen hemen güzel dostluklarım, arkadaşlıklarım da oldu hani her anlamda. Ama mesela Başak burcuyla çok sıkıntı yaşadım ya. Şöyle sıkıntı yaşadım. Abi ben biraz böyle şeyi seviyorum hani. Ya çok böyle biraz böyle dağınık demeyeyim de hani şu tişörtüm orada kalsın ya.
1: Ama Başak ona katlanamaz ya.
0: Hayır, aslan da katlanamadı mesela.
1: Evet, aslan da katlanamıyor.
0: Katlanamıyorlar.
1: Aslan da otorite
0: ama
1: yani.
0: Ama mesela otorite, ama kendi daha çok kötüsünü yapınca bir şey olmuyor. Nasıl olacak?
1: Öyle, işine geldiği
0: gibi. Aynen. Çünkü aslanlar işine geldiği gibi
1: aynen
0: yaşıyor.
1: Aynen öyle. O nasıl isterse öyle olacak.
0: Ha, işte öyle de olmuyor.
1: O liderlik vasfı.
0: Öyle olmuyor. Sonra yolcu oluyorlar.
1: Aslan kadar aslan oluyorlar
0: aslan
1: sonra.
0: Aslan kadar aslan. Ben oğlak demiş Şengül. Güzel.
1: Evet, oğlaklar da.
0: Benim yükselenim oğlak.
1: Oğlaklar da çalışkan olurlar. Bak, sen yükselenin özelliklerini de taşıyorsun. Çalışkan bir insansın.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Sarışınlara şarkı var mı demiş.
1: Olmaz mı?
0: Ela. Burcu ne biliyor musun?
1: Ne?
0: Akrep.
1: Aa, tutkunun adresi. Akrepler inanılmazlar ya.
0: Doktor ya.
1: Akrebin şöyle bir özelliği var ama. Akrep nasıl biliyor musun? Akrep aklına birini koyar ve aklına koyduğunu yapar.
0: Ne diyorsun ya?
1: Öyle de tutkulularlar.
0: Süpersin ya.
1: Kimse
0: doktor.
1: Kimse yani karşısında 1000 kişi gelsin, o 1 kişiyi kafaya takar. Devamı gelir.
0: İtalya'dan Akrep Rimini'den öyle. Faruk, sıradaki şarkıyı bana da yollar mısınız? Herhalde burç muhabbeti var. Ben de oğlak erkeğim demiş. Teşekkürler. Bakıyoruz ama hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Bu arada WhatsApp numaramız +43 660 130 1979. Sevcan geldi. Sevcan yengeç kadınıymış. Yengeçleri nasıl biliriz?
1: Allah, yengeç hiç tanıdığım yok desem inanır mısın ya?
0: Allah. Bakalım hemen. Pınar, o da akrep kadınıymış. Bahçeşehir'den Pınar.
1: Ne kadar çok akrep var ya.
0: Pınar da geldi. O da sarışınmış bu arada. Şarkı çalıyor da sende kulaklık yok. Şarkıda Masum Kırmızı Gül sarı sarı şarkısı çalıyor o yüzden.
1: Güzel olmuş.
0: İbo'cum şimdi Maldivler'de olmak vardı diyor Meltem.
1: Kesinlikle.
0: Ne yapacaksın mesela, merak ettim. Bir insan Maldivler'de bu saatte ne yapar?
1: Abi muhtemelen orada gündüz falandır bence. Denize girer ya, hiçbir şey yapması. Güneşlenir, tadını çıkarır.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Tam bir kafa dinleme operasyonu. Müthiş. Ben olsam öyle yapardım.
0: Sevgili Leyla'ya da iyi geceler dileklerimizi iletelim. Leyla diyor ki gerçekten insan sevdiği için ne yapmaz ki diyor. Doğru. Neler neler yapar diyor. Ah bir söyleyebilsem diyor.
1: Sürdürülen mesaj var.
0: Söylenmez diyor. Yapar. Yaşanır diyelim demiş. Oo. Leyla attı, 5 oldu.
1: Yani,
0: gecenin mesajı.
1: Lafla değil diyor.
0: Aynen.
1: Yaşayarak.
0: Yay okların diyor. Oo, çok iyi ya. Yay okların fanıdır demiş. Fena fena demiş. Çok iyi ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Yay okların fanıdır ne demek?
1: Neylerin?
0: Okların.
1: Okların fanıdır.
0: Fenadır diyor.
1: Fenadır. Yaylar fenadır, o bir gerçek.
0: Candır can.
1: Candır.
0: Esma diyor ki herkese iyi geceler. Gülistan arkadaşımla beraber seni dinliyoruz. Ankaralılara selam yollarsanız mutlu olurum demiş. Bu arada Kütahya'dan misafirleri gelmiş. Onlara iyi geceler dileyelim.
1: İyi geceler.
0: Sude, Oktay Bey dinliyorsa size de güzel bir şarkı yollayalım. 23. Viyana'ya da bir şarkı yollamış olalım. Stuttgart'tan sevgili bizim çok kıymetimiz Nuray ablamız. Nuray diyor ki Selime'ye, Bircan'a, ilk Senim'e ve size çok selam.
1: Bizden de ona çok selamlar ya.
0: Bu arada sıradaki şarkı Viyana'daki, Avusturya'da, Almanya'da, Hollanda, Belçika, Fransa. Herkese de iyi geceler dileyelim. Hastalıktan yeni çıktım. Beni çok güldürüyorsunuz demişim. Ne zaman radyoyu dinlesem yüzüm hep bir gülüş ve tebessüm var diyor Gizem.
1: Gizem, bunun için buradayız.
0: Çok teşekkürler. Doktorun burcu ne demiş Gizem? Koç burcu.
1: Koç burcu.
0: Koç erkeği.
1: Koç.
0: İbrahim Elden TV Instagram sayfam. Instagram'ımı soranlar var. Instagram adresim İbrahim Elden TV. Arkadaşlar, Instagram'da bir fotoğraf paylaştım. Lütfen bir beğeni ve kalp atar mısınız? Bir yorum atar mısınız? En son paylaştığım fotoğrafın altına. Instagram'da İbrahim Elden TV. Instagram İbrahim Elden TV sayfasının hemen altına şöyle bir alkış, bir emoji atar mısınız ya? Çünkü güzel bir yerden fotoğraf atmıştım. Doktorum online demiş. Papatya ya.
1: Papatya.
0: Papatya bugün efsa ya.
1: Papatya'da 15 ila 30 arasında yaprak varmış, baktım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: 15 ya da
1: 15 ila 35'miş, özür diliyorum.
0: 15-35.
1: Kesin bir kural değilmiş.
0: Arkadaşlar, Viyana'da hava nasıl ya Avusturya'da? Soğuk mu, sıcak mı? Orada Almanya'daki dinleyicilerimiz, ayın 10'unda Almanya'dayım. Almanya'daki dinleyicilerimiz, yani mont falan getireyim mi? Hava soğuk mu Almanya'da? Bana yardımcı olur musunuz? 10 Mayıs, 11 Mayıs, pazartesi günü Almanya'da olacağım. 11 Mayıs gidiyorum, 14 Mayıs dönüyorum arkadaşlar. 11-14 arası Almanya'dayım.
1: Bazen seni aramaya korkuyorum.
0: Neden?
1: Çünkü arıyorum. Artık WhatsApp'tan arıyorum seni, biliyorsun. Neredesin İbo'cum? İsveç'teyim. Neredesin İbo'cum? Viyana'dayım. Neredesin? Mersin'deyim.
0: Ya süpersiniz ya. Ama ne yapayım kanka? Dünyanın en güzel duygusu gezmek ya.
1: Yaşıyorsun ya bu hayatı.
0: Yaşıyorsun bu hayatı.
1: Vallahi.
0: Çok yorucu ve zor bir gün geçirdim demiş. Sizden bir şarkı isteyebilir miyim diyor. Bu arada isim yazar mısınız lütfen? Ferman Akdeniz'den Bir Bile Bilseydim parçasını çalarsanız çok seviniriz. Hoş geldiniz. Ya bugün listeye bir bakayım, eğer varsa sözüm olsun. Yani çünkü hani hep hareketli çalıyoruz ya. Salzburg'dan sevgili Kara, hoş geldin Kara. Buket diyor ki, avukat Buket, ya kapatamıyorum radyoyu, sabah duruşmam var diyor. Abi bayıldım diyor, yemin ediyorum sizi. Sohbet çok iyi.
1: Vallahi...
0: Yarın gündüz diyor 27 dereceymiş. Viyana. Nasıl?
1: Ne güzel ya, 27 derece, sıcak sıcak.
0: Almanya kaç derece arkadaşlar? Ona göre tişört, mont, ceket neyle geleyim bilemedim ki ya. Abi İstanbul'da aşırı bir soğuk var ya. Hala montlayız.
1: Geçen hafta tişört giyiyorduk. Bu hafta mont giyiyoruz. Değişik.
0: Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Çok küçük bir şarkı molası, sonra buradayız.

0: Ya çok iyi bir şarkı. Bana sen lazım diyor. Süper. Almanya'da gerçekten gelecek haftanın hava durumu demiş Nuray abla. Kaç bir... diyor ki...
1: Harikasın ya.
0: Baksana atıyorlar hemen. Haftalık atmış
1: ya.
0: Bana.
1: Valla haftalık atmış harbiden.
0: Çok iyi ya. Bu güzel şarkılarda Nuray ablamıza da armağanımız olsun. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Artı 43 660 130 19 79. Çok hızlı söylediğim için kaçıranlar varmış. Radyonun WhatsApp'ı artı 43 660 130 19 79. ...24 derece... ...18 derece, bu ne be... ...17, 16, 21...
1: Mont alıyorlar bence.
0: Kanka bence de. Çünkü baksana en yüksek 23 derece. Yarın Viyana'ya mı gitsek ya, 28 derece.
1: Günübirlik. Vizem olsaydı giderdik.
0: Vallahi.
1: Ben şu vize işini bir...
0: Senin halletmem niye vizen yok ya?
1: Başvurmadım çünkü de, o yüzden yok.
0: Ya, bak Leyla da geldi. Leyla hoş geldin. Sevgili Leyla da İstanbul'dan. Arkadaşlar Leyla'yı da kaydedelim lütfen. Leyla, günün en güzel şarkısını sana da armağan edeyim. Aynen. Radyonun WhatsApp'ından en hızlı, çünkü oradan okuyorum ben. Leyla'ya dedim ki radyonun WhatsApp'ına gel. Şimdi radyonun WhatsApp'ında. Şimdi radyomuzun büyüme oranı her gün değişiyor. Mesela yarın haftalık planlama olacak. Sabah yayındayım Türkiye saatiyle 10'da. Yine buradan yayınımızı gerçekleştir. Benim stüdyom güzel değil mi kanka?
1: Burası var ya, efsane.
0: Burası vallahi efsane ya. Yarın kira günüm, bakayım Mahmut abi kiraya zam yapacak mı? Ne yapayım ya?
1: Otofay.
0: Otofay. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Az sonra buradayız.

0: Esmer. Sevgili doktor, ne güzel şarkılar oldu ya bugün.
1: Evet, bugün.
0: Keyif aldın mı?
1: Bugün harika bir gün ya.
0: Ya spontane oldu ama mutlu olmadık mı sence şu anda?
1: Mutlu olduk. Dediğim gibi spontane olan şeyler çok tatlı oluyor.
0: Vallahi.
1: Kesinlikle ve güzel. İnanılmaz da enerjiyim yani. Sabaha kadar devam edebilecek durumdayım şu anda.
0: Seni bırakayım ben gideyim.
2: Tabii o kadar Pindrix içersen sabaha kadar devam edersin.
0: Ya çok iyi ya.
1: Haklısın.
0: Abi Pindrix'leri çok içti ya.
1: Fazla kaçırdık bugün
0: herhalde.
1: Bugün
0: fazla Pindrix içti. Şimdi Pindrix Viyana'daki tüm Türk marketlerinde biliyorsunuz ki %100 enerji veren ve şekersiz ve glutensiz başlıyorum. Bir içecek.
2: Bana bugün çok fazla söz verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yayında olmasam da sizinle olmak iyiydi.
0: Çok konuştun bugün ya.
2: Çok sağ olun.
0: Hayır, doktora mikrofonu
2: çok eğlendim
0: bırakma.
2: Ben.

0: sabırsızlıkla yarın sabahı bekliyorum.
1: Sen yarın sabah, sen sabahçısın ya, o gececi.
2: Sabah da ben sizi dinleyeceğim.
1: Sabah da doktor bizi dinler, aynen. Arkadaşlar yavaş yavaş veda için toplanalım. Çünkü yarın sabah Türkiye saatiyle 10'da yayındayım. Bugün Aşkın Sesi'nde biliyorsunuz ki ben bazı günler, pazar günleri özel yayın yapıyorum ya da cumartesi gecesi. Çünkü bu gece mesela neden böyle yayınlar yapıyoruz? Sizlerle olmanın hep mutluluğunu yaşıyoruz. Bazen mesela uçakta oluyorum, patrona yazıyorum. Diyorum ki Ali abi yayındayım ya, uçaktayım. Tamam İbo diyor. Ben de böyle telafi yayınlar yapıyorum. Nasıl?
2: Harika.
1: Yani böyle aradaki o tatlı akışı bozmamak istiyorum. Çünkü ben yayın disiplini çok üst düzey bir insanım. Hani bugün yayına giremedim, başım ağrıyor, karnım ağrıyor falan yok bizde. O öyle bahaneleri sevmem bu arada. Son mesajları alalım mı doktor?
2: Alalım.
1: Hadi son mesajlar gelsin.
2: Son mesajlar, son selfiler.
1: Son selfiler, son yorumlar. Son yorumlar. Son burç yorumları, az sonra veda için buradayız.

0: Artık veda zamanı. Ufak ufak veda edelim. Emine ablam, Emine Erdatlı, iyi geceler. Allah rahatlık versin ablacığım. Sevgili o güzel aileye de selam yollayalım. Sevgili Nuray ablama teşekkürler. Southside Piercing Stuttgart. Pazara kadar değil, mezara kadar. Ne güzel şarkı değil mi?
1: Evet.
0: Şengül diyor ki yarın görüşürüz yayında. Şengül de bizim için çok kıymetli ya. Enerjisi çok güzel, değerli arkadaşımız. Her zaman da dinler. Bu arada Kasım abimize de selam yollayalım. Fevziye'ye de selam yollayalım. Son mesajlarınızı alalım. Doktor bir mesaj anonsu yap ya. Beni çok konuşturttun sen.
1: Son mesajları, son selfie'leri, geceye son sözleri, hepsini bekliyoruz.
0: Herkes geceye bir söz bırakabilir mi? Günün en güzel şarkısını yolluyorum. Sevgili Leyla İstanbul'dan diyor ki, radyoya WhatsApp'a mesajı da attım demiş. Enerjisi bugün maksimum seviyede. Güzel kalpli, güzel yürekli insanların gecesi olsun bence bu gece. Ne diyorsun? Vallahi bu gece uyumak yok ya. Kimse uyutmuyoruz.
1: Sabahlar olmasın herhalde.
0: Sabaha kadar buradayız.
1: Sabaha kadar buradayız bugün.
0: Abi arkadaşlar, yayından sonra köfteciye mi gidelim, çorbacıya mı?
1: Haydi.
0: Şimdi... Gel gel. Gel gel böyle. Gel böyle.
2: Önemli olan hesabı kimin ödediği. Hiçbir önemi yok. Sence ikisine de gidebiliriz. Hesabı kim ödeyecek?
0: Şu kadroda sence hesabı kim öder?
2: Bence Mahmut Kıvırcık öder.
0: Mahmut abi gruptan ayrıldı. Ya Mahmut Kıvırcık, vallahi bir şey söyleyeyim Mahmut abi.
2: Günün bombası. Hesap ödeyinceye kadar aramızdaydı. Adaya veda etti Mahmut abi. Seninle tanışmak çok iyiydi.
0: Ya Mahmut abi, canı sağ olsun senin ya. Bana yazın ya.
2: İbrahim'cim, yemek yiyeceğiz. Senin ödemeyeceğini biliyoruz. Bari doktor ödesin.
1: Aa, bugün hesaplar kesin benden ya.
0: Ya o zaman arkadaşlar, sizce kim ödesin hesabı? Hadi bakalım. Şengül, kime ödetelim kız hesabı? Şengül bizim fanatiklerimizden, her gün katılır sağ olsun.
2: Çorba çok ucuza gelir. Doktora kıyamam. Mutlaka kokoreç olabilir. Ne olsun başka?
1: Abi en iyisi şöyle yapalım. Ben size yarın sabah simit göndereyim. Hep bu işi buradan kapatalım.
2: Ya. Yarın da gelmeyeceği kesin.
1: Abi.
0: Bak Şengül ne diyor? Öldürdün bizi bunlar. Öldürdün, öldürdün. Vallahi billahi. Ya şu pindirikleri fazla içmeyin ya. Abi 5 tane pindirik içti. Süpermen gibi oldular ya.
2: Sabaha kadar devam ediyoruz. Şengül ne diyorsun?
1: Şengül doktor ödesin diyor herhalde. Bilmiyorum ki.
0: Doktor ödesin diyor. Maaşı iyidir diyor onun.
1: Teşekkür ederim.
2: Yarın 2 tane muayene, tamam bizim kahvaltı çıktı.
0: Arkadaşlar son mesajları alalım.
1: Para var, huzur var. Ne
2: Şengül Hanım
1: ya?
2: Çok teşekkür ederiz. Ama biz size kıyamayız. Doktor ödeyecek hesabı. Kaçarı yok.
0: Vallahi kaçarı yok ya.
1: Ya beni bir çorbayla mı korkutacaksınız? Bütün herkesi bekliyorum. Gelen 15 dakika içinde burada olan herkese çorbalar benden.
0: Oo. Abi sabahtan beri
2: doktor
0: yemek yok.
2: Fazla pindirik işle arkadaşlar, idare edin.
0: Valla pindiriksiz, pindiriks İbrahim Elde'nin ana sponsoru, Aşkın Sesi'nin özel sponsoru. İyi ki varsın pindiriks. Pindiriks Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Bu arada Viyana'daki tüm Türk marketlere gidiyorsunuz, pindiriksleri alıyorsunuz. Ne diyor? Yazıyor valla. Elinde telefon.
1: Şengül,
0: ama hızlı okumanız
1: beni,
0: lazım. Şimdi
1: Şengül herhalde beni gerçek doktor sanıyor. Ben aşk doktoruyum. Şengül.
0: O aşk doktoru.
2: Bir muayeneyle faturayı öder.
1: Tabii çok benim seanslarım ya. Da pahalı tabii ki, ona bir şey diyemeyeceğim ama.
0: Aşk doktoru arkadaşlar, yani orada spontane, şimdi gerçek doktor değil bizim. O aşk doktoru, bir rumuz yani.
1: Hekim değilim yani.
2: Aynen. İbrahim'ciğim fark ettin mi? Şengül Hanım bayağı enerjik çünkü pindirik içmiş.
0: Aynen. Ama onun bütün... Şeyi öyle ya, hafta içi videolar da atıyor. Bize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hadi veda edelim. Sevgili bakalım. Papatya çok teşekkürler Hollanda'dan.
1: Papatya teşekkür ediyoruz.
0: Mahmut abi veda edelim. Bye bye.
2: Papatya çok teşekkür ederiz. Çok fazla aramızda olamasam da çok iyi bir akşamdı sizinle birlikte olmak.
0: Bu cihaz İbrahim böyle kalsa Bey. Olur mu?
2: Sabah kalsın kalsın hiç sökmeyelim.
1: Hatta sen gece burada yat diyor.
0: Ben gece burada koltukta yatsam olur mu ya? Şu deri koltuk var ya siyah. Üçlü deri koltukta uzanır yatarım. Ben eskiden radyoda hep kalıyordum biliyor musun? Pazar geceleri yayın yapıyordum. Açılabilir patron bana böyle bir yatak hazırlıyordu. Ama çok iyiydi ya yemin ediyorum.
2: İbrahim'cim dinleyicilerimiz bugün merak etti mi acaba ben neredeydim?
0: Neredeydin?
2: İbrahim'in yeni aldığı arabayla ilgileniyordum. Hayırlı olsun bu arada.
1: Ya söylememiştim.
2: Tatlıyı da İbrahim'cim lütfen ya. Lütfen hayır. En kısa zamanda hatta sabahleyin gelirken al gel.
0: Ya şimdi bize masraf çıkartmayın durun ya. Mahmut abi bizi şu an var yemin ediyorum batırdın bizi ya.
2: Batırdın. Sen getirmezsen seni Şengül Hanım'a şikayet ederim. Faturayı ona atarız.
0: Vallahi öyle canını sağ olsun ya. Sevgili arkadaşlar Viyana'dan Şengül'e, sevgili Duygu'ya, İstanbul'dan Leyla'ya geceye renk kattığı için çok teşekkürler yay kadını. Ve mesaj atan herkese çok teşekkürler. Doktor kaçalım.
1: Kaçalım. Bugünlük bu kadar. Yeter. Hiç gidesim yok ama... Gidip uyumam lazım. Yarın iş var.
0: Aynen. Yarın benim de yayın var. Sistem burada kalsın. Ben şurada koltukta
1: aynen.
0: Yatayım.
1: Siz burada sabah simitlerinizi yerken ben çalışıyor olacağım.
0: Vallahi belki yarın şöyle güzel bir kemik suyu çorbası mı içsek ya? Et suyu çorbası. Pahalı değil mi? Onu içemeyiz. Arkadaşlar teşekkürler. Bugün mesaj gönderdiğiniz için herkese teşekkür ediyoruz. Allah rahatlık versin. Bizi özleyin. İyi geceler diliyoruz. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin